0: Nedir? Beni.
1: Doğru.
0: Hayatı bir günlerdir. Sorumlu olacak dersin.